love, love, ich küsch love, love, love, love, ich küsch love, love, love, love, ich küsch love, love, love, love, yeah. Valla bebek sana ne denir ki? Yokluk gördük bu nereden bilir ki? Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişim. Dedin dedi konum atıyorum gel. Hakar bir seviyorum seni ben. Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz. Dedi konum atıyorum gel. Hakar bir seviyorum seni ben. Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz. Işıkları kapat ve gözlerini aç. Ve sabaha kadar devam ediyor maç. Akonun işi bu tam ortaya smaç. Yarışın

0: hadi bay bay.
1: Bay bay.
0: Ben hiç uğramadım say.
1: Bay bay.
0: Yeni aşk mı tabii hay hay.
1: Bay bay.
0: Yerime kim

0: ben hiç uğramadım say.
1: Bye bye.
0: Yeni aşk mı tabii hay hay.
1: Bye bye.
0: Yerime kim gelirse geçmiş olsun de. O an.

kervandan dostlarım, tutundum en güzel anılara sebepsiz. Biliyorum yağmurlara hasretsin sen de ilk günkü gibi. Ama bak değişti bile gökyüzü.

NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.

Bir evin kalbi, bir çocuğun ilk öğretmeni, hayatın en güvenli limanı. Sevgisiyle büyüten, fedakarlığıyla yol gösteren tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Ege Türk ailesi olarak tüm annelere sağlık, mutluluk ve sevgi dolu bir ömür diliyoruz. İyi ki varsınız. Anneler Gününüz kutlu olsun. Ege Türk.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da önemli bir dava görülüyor. Bir rehabilitasyon kliniğinin görme engelli bir hastayı kabul etmemesi yargıya taşındı. Davada temel soru şu: eşit muamele yasası sağlık sektöründe de geçerli mi? Davacı olan görme engelli kadın bir rehabilitasyon kliniğine kabul edilmediğini belirterek dava açtı. Süreçte tedavinin ne kadar bireysel olduğu ve engelli bireylerin daha fazla bakım gerektirip gerektirmediği de tartışılıyor. Federal Yüksek Mahkeme'nin bu önemli kararı 21 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor. Davacı tarafın avukatı Michael Richter ise bu durumu açıkça ayrımcılık olarak değerlendiriyor. Burada söz konusu olanın bir rehabilitasyon kliniği, yani kişinin kimliğine göre özel bir güven ilişkisi gerektiren durum olmadığını vurguluyor. Bu nedenle bu hasta olur, bu olmaz şeklinde bir karar verilemez diyor.
2: Also hier ist es eine Reha-Klinik. Da ist kein besonderes Vertrauensverhältnis im Ansehen der Person notwendig, so dass ich ernsthaft eine Entscheidung treffe, dieser ja oder dieser nein. Und schon gar nicht anhand der Diskriminierungsmerkmale, die durch das AGG vorgegeben sind. Das heißt eben sowas wie ethnische Herkunft, Behinderung, Alter, Geschlecht sollte da wirklich überhaupt keine Rolle spielen. Na, ich glaube, dass bei Menschen sowieso der Unterstützungsbedarf in Reha-Kliniken unterschiedlich ist und dass hier im vorliegenden Fall kaum ein höherer Bedarf an Unterstützung bestanden hätte, hätte man sich darauf eingelassen, sage ich mal, als bei jemandem, der nicht behindert ist. Ich kenne die Klägerin und die ist durchaus in der Lage, die ganz normalen, sage ich mal, täglichen Dinge selbstständig zu tun.
1: Bir rehabilitasyon kliniğinin görme engelli bir hastayı kabul etmemesi yargıya taşındı. Davada temel soru eşit muamele yasası sağlık sektöründe de geçerli mi? Davacı olan görme engelli kadın rehabilitasyon kliniğine kabul edilmediğini belirterek dava açtı. Mahkemenin vereceği karar Almanya'da sağlık hizmetlerinde eşitlik ve ayrımcılık tartışmalarına da yön verecek. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, federal hükümet aşırı şeker tüketimini azaltmak için şekerli ve gazlı içeceklere ek vergi getirmeye hazırlanıyor. Planlara göre yeni uygulama 2028 yılında yürürlüğe girebilir. Düzenlemeye göre vergi içeceklerin şeker oranına göre belirlenecek. Az şekerli ürünler ya vergiden tamamen muaf tutulacak ya da daha düşük vergilendirilirken yüksek şeker içeren içecekler daha fazla vergi ödeyecek. Bu da özellikle kola, gazoz ve enerji içeceklerinin fiyatlarının artması anlamına geliyor. Hükümetin hedefi şeker tüketimini azaltarak aşırı obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarının önüne geçmek. Uzmanlar da özellikle çocuklar ve gençler arasında bu tür içeceklerin daha az tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Öte yandan bu vergiden elde edilecek gelirin sağlık sistemine aktarılması planlanıyor. CDU'lu siyasetçi ve eski Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Spahn söz konusu verginin devlet için bir gelir kaynağı olmaktan ziyade halk sağlığı açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.
2: Stark gesüßte Getränke sind gerade für Kinder und Jugendliche Dickmacher gefahren. Dort drohen gesundheitliche Risiken. Und wenn es gelingt, über eine Zuckerabgabe den Zuckeranteil in diesen Getränken, die ja nicht umsonst gesüßte Getränke heißen, zu reduzieren, dann würden wir einen echten Beitrag leisten für mehr Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Ich finde, man muss die Debatte vor allem aus dieser Richtung heraus führen. Darum geht es nämlich zuerst um gesunde Kinder und Jugendliche und weniger Zuckerkonsum.
1: Değerli dinleyenler, şeker vergisi aslında birçok ülkede uygulanıyor. Örneğin İngiltere'de bu uygulama sonrası hem içeceklerdeki şeker oranı düştü hem de tüketim çok azaldı. Almanya'da ise bu konu uzun süredir gündemdeydi. Daha önce üreticilerin gönüllü olarak şeker oranını azaltılması istenmiş, ancak bunun yeterli olmadığı eleştirileri yapılmıştı. Yeni vergi planı ise bu soruna daha net bir çözüm olarak görülüyor. Yeni gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya.

NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Alman havalimanları yaz ayları için uçuş iptali uyarısı yaptı. Almanya'da kerosen yani uçak yakıtı fiyatlarının yüksek seyretmesi sivil havacılığı tehdit ediyor. Alman Sivil Havalimanları Birliği bazı havalimanlarında %10'a varan kapasite düşüşü yaşanabileceğini duyurdu. Özellikle düşük maliyetli hava yolları ve daha az talep gören hatlarda iptal riski artıyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO'nun geleceği konusunda endişe taşımadığını açıkladı. İsveç'te konuşan Merz, ABD ile Avrupa arasında görüş ayrılıkları olsa da diyaloğun sürdüğünü söyledi. Merz, NATO'nun gücünün asker sayısından çok ortak hedeflere bağlı olduğunu vurguladı. Şimdi diğer haberlere bir bakalım. Ukrayna Savaşı'nda ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu 3 günlük ateşkes başladı. Ateşkes kapsamında pazartesi gününe kadar silahların susması ve karşılıklı olarak 1000 savaş esirinin serbest bırakılması öngörülüyor. Mansur Yavaş'tan parti değiştiren siyasetçiler için referandum önerisi geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, parti değiştiren belediye başkanları ve milletvekillerinin önce seçmenden onay alması gerektiğini söyledi. CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılacağını açıklayan Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la ilgili konuşan Yavaş, seçmen sadece kişiye değil partiye de oy verir, parti değiştirecekse referandum yapılmalı dedi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: ket gözlüm. Birim fidan feryadım. Hey benim sizin parmak memleket gözlüm.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

lira. Açtım moyeti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. NRV'de öğrenciler Cuma birçok şehirde yine askerlik düzenlemesine karşı protesto gösterileri düzenledi. Düsseldorf, Essen, Aachen, Bielefeld ve Köln gibi kentlerde öğrenciler derslere katılmak yerine meydanlarda toplandı. Protestolar yıl başında yürürlüğe giren ve 2008'den sonra doğan genç erkeklere zorunlu yoklama getiren yeni yasayla ilgili. Yasaya göre genç erkekler Bundeswehr'den gönderilen soru formunu doldurmak zorunda. Askerlik hizmeti ise şu an için gönüllü olmaya devam ediyor. Ancak yeterli başvuru olmazsa zorunlu askerliğin yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor. Essen'de gösteriye katılan öğrenciler hükümetin savunma yerine eğitime daha fazla yatırım yapması gerektiğini söyledi. NRV öğrenci temsilciliği ise gençlerin savaş ve askerlik konusunda kendi kararlarını verebilmesi gerektiğini açıkladı. Yetkililer ise okul saatinde yapılan protestoların okul yasasına aykırı olabileceğini ve yaptırım doğurabileceğini hatırlattı. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize güzel bir gün dilerim.
0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.

0: dinleyiciler için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı.
1: Tantaşçı ve Ramon çaldılar.
2: Benim bir kalbim vardı, mutluluktan çarpardı. Çaldılar, çaldılar.
1: Sakiler, şeytan tüyü.
3: Yerine koyamıyorum kimseyi. Öl dediğinde ölmedik mi?
1: Semi Cenk ve Büken, Vur Beni.
4: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
0: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Alman havalimanları yaz ayları için uçuş iptali uyarısı yaptı. Almanya'da kerosen yani uçak yakıtı fiyatlarının yüksek seyretmesi sivil havacılığı tehdit ediyor. Alman Sivil Havalimanları Birliği bazı havalimanlarında %10'a varan kapasite düşüşü yaşanabileceğini duyurdu. Özellikle düşük maliyetli hava yolları ve daha az talep gören hatlarda iptal riski artıyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO'nun geleceği konusunda endişe taşımadığını açıkladı. İsveç'te konuşan Merz, ABD ile Avrupa arasında görüş ayrılıkları olsa da diyaloğun sürdüğünü söyledi. Merz, NATO'nun gücünün asker sayısından çok ortak hedeflere bağlı olduğunu vurguladı. Şimdi diğer haberlere bir bakalım. Ukrayna Savaşı'nda ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu 3 günlük ateşkes başladı. Ateşkes kapsamında pazartesi gününe kadar silahların susması ve karşılıklı olarak 1000 savaş esirinin serbest bırakılması öngörülüyor. Mansur Yavaş'tan parti değiştiren siyasetçiler için referandum önerisi geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, parti değiştiren belediye başkanları ve milletvekillerinin önce seçmenden onay alması gerektiğini söyledi. CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılacağını açıklayan Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la ilgili konuşan Yavaş, seçmen sadece kişiye değil partiye de oy verir, parti değiştirecekse referandum yapılmalı dedi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Bir evin kalbi, bir çocuğun ilk öğretmeni, hayatın en güvenli limanı. Sevgisiyle büyüten, fedakarlığıyla yol gösteren tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Ege Türk ailesi olarak tüm annelere sağlık, mutluluk ve sevgi dolu bir ömür diliyoruz. İyi ki varsınız. Anneler Gününüz kutlu olsun. Ege Türk.

0: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
2: En iyi mix bu frekansta.
3: Metropol FM, senin radyon.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM, senin radyon.

bilinen kıymetli eserlerini dinleyeceğiz. Kimi zaman maziye dalacağız, kimi zaman ise günümüzün en hit parçaları bizlerle birlikte olacak. Bütün bunların yanında malum bugün anneler günü, annelerimizi konuşacağız. Canımız, ciğerimiz, biricik annelerimiz, bizler için saçlarını süpürge eden, bizler için her şeyi yapan, yaptığımız her hataya rağmen bizleri affeden canımız, ciğerimiz, biricik annelerimizi konuşacağız. Bu vesileyle de başta kendi annem olmak üzere bütün annelerimizin anneler günü kutlu olsun diliyoruz. Bu arada hediyesi olmayan arkadaşlarımız var mı dinleyicilerimiz arasından? Eğer hediyemiz yoksa artık son çare, açık olan tek yer çiçekçiler kaldı. Ya Mert ben çiçek de bulamadım diyecek olursan şunu yapabilirsiniz. Uyandığınız gibi elinize bir kağıt kalem alın ve annenize bir resim yapın. Bugünlük bu şekilde idare edelim. Evet, harika bir şarkıyla başlıyoruz. Sakiler kış güneşiyle radyolarımızda olacak. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

0: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
2: Metropol FM. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Bir saniye, bir saniye. Sen hala Metropol FM NRV'yi Facebook ve Instagram'da takip etmiyor musun? Şehrine özel içerikler, NRV'deki Türk etkinlikleri, haberler, yarışmalar ve yayından özel anlar. Hepsi Metropol FM NRV'nin Facebook ve Instagram sayfasında. Bizi takip edin. NRV'de olan biteni kaçırmayın. Metropol FM. Sosyal medyada da senin adresin.
1: Metropol FM.

Hanımlar, beyler, herkese yeniden merhaba. Ben Mert, Metropol FM stüdyolarındayız. Saatlerimiz 12.27'yi gösteriyor. Keyifler yerindedir umarım. Değilse bile keyfinizi yerine getirecek bir haberim var. Biliyorsunuz Sezen Aksu yaklaşık 2 hafta önce Biz de Yeniden Başlarız adında tam 9 şarkılık o beklenen sürpriz albümünü yayınladı. Ama ne albüm ya? Öyle sadece yeni şarkılar değil, eskiyle yeniyi harmanlamış, resmen bir Sezen mixi yapmış bizlere. Hepsi birbirinden çok güzel ama benim bu albümdeki en favori şarkımı çalacağım şimdi sizlere. O da kesinlikle Aşk Dansı. Hatta bak size şöyle küçük bir ipucu da vereyim. Şarkının back vokalinde çok tanıdık bir isim var. Hatta aynı zamanda gitarı da o çalıyor. Ya bakalım kim olduğunu tahmin edebilecek misiniz? Sezen Aksu Aşk Dansı ile radyolarınızda Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: Değerli dinleyenler, hantavirüs vakası NRW'de de takip ediliyor. Atlantik'teki Hondius adlı gemideki hantavirüs salgını nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Ölen Alman kadının temaslısı olan 65 yaşındaki bir kadın Düsseldorf Üniversite Hastanesi'ne getirildi. Enfeksiyon şu ana kadar kanıtlanmadı ancak takip süreci haftalar sürebilir. Bielefeld Üniversitesi inme hastalarının rehabilitasyonuna yardımcı olacak robotlar üzerinde çalışıyor. AB destekli projede robotların insan hareketlerini anlaması, taklit etmesi ve egzersizleri hastalara göre uyarlaması hedefleniyor. A3'te devrilen kamyondan yola cheesecake ve çilek sosu saçıldı. A3 otoyolunda Zollingen-Ohlings yakınlarında unlu mamuller taşıyan bir kamyon devrildi. Köln yönü saatlerce kapalı kaldı. Yola cheesecake, Bienenstich ve çilek sosu saçıldı. Dizel sızıntısı nedeniyle temizlik çalışması yapıldı. Değerli dinleyenler, NRW gündemiyle sizlerle birlikteydik. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hanımlar, beyler, herkese yeniden merhaba. Metropol FM stüdyolarındayız. Ben Deniz Mert. Anneler gününü konuşuyorduk. Anneler, biricik annelerimiz. Hediyelerini alan anneler var mı? Saat artık 12.38 oldu. Şu an itibariyle hediyesini alan annelerimiz WhatsApp hattımıza aldıkları hediyeleri bir gönderebilirler mi? Çok merak ediyorum. Hem bizler bu hediyeyi değerlendirmiş oluruz, hem de annesine alacak fikri olmayan diğer dinleyicilerimiz için de bir fikir vermiş oluruz. Annelerimize hediye alırken genelde başarısız olamıyoruz. Yani yanlış söyledim ya. Başarısız olmak istemiyoruz. Niye başarısız olalım ki? Genelde başarılı olamıyoruz diyecektim. Çünkü hediye alırken şöyle bir hata yapıyoruz. Hediyeyi alırken hediyeyi annemize değil de eve alıyoruz. Yani neyden bahsediyorum? Mesela robot süpürge. İşte mutfak robotu veya mikser. Ya bu aldığımız hediyeler annelerimize olmadığı bariz, aşikar bir şekilde ortada. Ama annelerimiz de bize o kadar kıyamıyorlar, o kadar kıyamıyorlar ki aldığımız bu hediyeleri gülümser bir şekilde kabul ediyorlar, bizi sarıp sarmalıyorlar. Bir şekilde hayatın bir yerinde kullanmaya çalışıyorlar. Ama bizler evlatlar olarak annelerimize hediye alırken sanki biraz daha dikkatli ve özenli olmakta fayda var. Şimdi sizler için müthiş bir şarkı seçtim. Berna Tan radyolarımızda olacak. Kına diyecek. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. NRV'de elektrikli araç sahipleri için uygun fiyatlı şarj imkanı büyük ölçüde yaşanılan bölgeye bağlı. Özellikle kırsal bölgelerde hem hızlı şarj istasyonları yetersiz kalıyor hem de fiyatlar şehir merkezlerine göre daha yüksek oluyor. Hochsauerland bölgesi bunun en dikkat çekici örneklerinden biri. Bölgede birçok belediyede hızlı şarj noktası bulunmuyor. Modern istasyonların olduğu yerlerde ise ücretler piyasa ortalamasının üzerine çıkıyor. Uygun fiyatlı seçenekler çoğunlukla özel şarj kartlarıyla mümkün oluyor ve standart şarj süresi 3 ile 4 saati bulabiliyor. NRV genelde 216 şirketin işlettiği 40 binden fazla şarj noktası incelendiğinde özellikle bazı büyük şirketlerin bölgesel hakimiyetlerini kullanarak yüksek fiyat uyguladığı tespit edildi. ADAC sürücülere şarj öncesinde mutlaka fiyat karşılaştırmalı uygulamaları yani app'leri kullanmalarını tavsiye ediyor. Çünkü aynı istasyonda bile kullanılan karta ve tarifeye göre fiyatlar ciddi şekilde değişebiliyor. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize sağlıklı günler dilerim.
0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Hanımlar, beyler, herkese yeniden merhaba. Mikrofonda ben Mert. Metropol FM stüdyolarındayız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için Anneler Günü'nü konuşuyoruz. Nuray Hanım, Leverkusen'dan WhatsApp hattımıza bir mesaj atmış. Annesine hediyeler almışlar çocuklar olarak. Biz çocuklar annemize Reşat küpe aldık. Çok yukarıya taşımışsınız ya çıtayı. Bu bitmiyor bu arada. Sadece küpe mi? Hayır. Reşat küpe, çanta ve çiçek yani. Tebrik ediyorum. Çok mükemmel bir üçlü hazırlamışsınız. Eminim anneniz hediyeyi çok beğenmiştir. Buradan selam olsun kendisine. Bir diğer dinleyicimiz mesaj atmış. Selam sizlere, çok iyi bir hafta sonu diliyorum. Ben Ludwigsburg'dan İrem. Buraya okumaya geldim. Annem şu an sınavlarım var diye benimle kalıyor. Ya annelerimizin hakkını nasıl öderiz? Soruyorum sizlere. Kıymetli dinleyiciler, nasıl ödeyeceğiz biz annelerimizin hakkını? Sınavımız var, gelirler. Derdimiz var, gelirler. Sevincimiz olur, gelirler. Her daim, her zaman bizim yanımızdalar. İşte biz kıymet biliyor muyuz? Oturup bunu birazcık kendimize soralım. O esnada Hande Yener ve Madrigal radyolarımız olacak. Ego diyecekler, tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için bizi dinlemeye devam edin.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
2: Frekansındasın.
1: Metropol FM.
3: Artık sevmeyeceğim, bütün kabahat benim. Ne kadar ağlasan boş,

Sevgili dinleyicilerimiz, biliyorsunuz böyle bazı isimler vardır. Hayatımızdan şöyle bir anlığına bile çıksalar yerleri dolmayan, yoklukları hemen saniyesinde çat diye belli olan o kişiler. Ya kimden bahsediyorum dersiniz? Şöyle bir tahminde bulunacak olsanız. Evet, tabii ki de divamızdan, Bülent Ersoy'dan bahsediyorum. Hani hepimiz ya arkadaş nerede bu kadın, ne zaman yeni bir şey gelecek diye bekleyip duruyorduk ya. Sonunda o beklediğimiz haber geldi. Bakın, en son Tarkan'la o meşhur Ümit Hırsızı'nı patlattığında takvimler 2019'u gösteriyordu. Dile kolay arkadaşlar, tam 7 yıl geçmiş aradan. Peki divamız bu şarkının vokal kayıtları için şöyle bir iddia var. Stüdyoya bir kapanmış, tam 15 saat aralıksız. Arkadaşlar, bu şarkının iyi olmama ihtimali yok. Bülent Ersoy ve Fragman radyolarınızda olacak. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

0: itibaren Metropol FM'de.
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM aktüel Nordrhein-Westfalen.
3: Değerli dinleyenler, hantavirüs vakası NRW'de de takip ediliyor. Atlantik'teki Hondius adlı gemideki hantavirüs salgını nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Ölen Alman kadının temaslısı olan 65 yaşındaki bir kadın Düsseldorf Üniversite Hastanesi'ne getirildi. Enfeksiyon şu ana kadar kanıtlanmadı ancak takip süreci haftalar sürebilir. Bielefeld Üniversitesi inme hastalarının rehabilitasyonuna yardımcı olacak robotlar üzerinde çalışıyor. AB destekli projede robotların insan hareketlerini anlaması, taklit etmesi ve egzersizleri hastalara göre uyarlaması hedefleniyor. A3'te devrilen kamyondan yola cheesecake ve çilek sosu saçıldı. A3 otoyolunda Zollingen-Ohlings yakınlarında unlu mamuller taşıyan bir kamyon devrildi. Köln yönü saatlerce kapalı kaldı. Yola cheesecake, Bienenstich ve çilek sosu saçıldı. Dizel sızıntısı nedeniyle temizlik çalışması yapıldı. Değerli dinleyenler, NRW gündemiyle sizlerle birlikteydik. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM, arabesk. Yakışır.

0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bundesliga, NRW'de, Bonn, Bielefeld ve Dortmund'da yeni yoklama merkezleri açmaya hazırlanıyor. Temmuz 2027'den itibaren genç erkekler bu merkezlerde sağlık ve uygunluk kontrolünden geçirilecek. Yeni düzenleme 2008'den sonra doğan Alman vatandaşı erkekleri kapsıyor. Yoklama zorunlu olacak ancak askerlik hizmeti.

0: gündeme gelebileceğini belirtiyor. Bonn zaten savunma bakanlarının bulunduğu önemli merkezlerden biri olarak öne çıkıyor. Bielefeld'de, Dortmund'da ise yeni yoklama noktaları olacak. Merkezlerin tam adresleri henüz açıklanmadı. Bundeswehr ayrıca ülke genelinde kurulacak 24 yeni merkez için her şehirde yaklaşık 50 sivil personel görevlendireceğini duyurdu. İlk yoklama merkezinin bu yıl içinde hizmete başlaması planlanıyor. Yeni sistemle birlikte Almanya'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Mikrofonda ben Ceyhun Kara, hepinize sağlıklı günler dilerim.
1: Metropol FM Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.
2: Hanımlar, beyler, herkese yeniden merhaba. Mikrofonda ben Mert. Metropol FM stüdyolarındayız. Saatlerimiz 13.24'ü gösteriyor ve radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için Anneler Günü'nü konuşuyoruz. Annelerimiz, biricik annelerimiz kendilerine aldığımız hediyeleri gönderiyorsunuz bana. Onun haricinde bir mesaj var ki Ahmet Bey'den. Bakın, lütfen bu mesajı iyi dinlemenizi istiyorum. Merhabalar. Ben eşim kalkmadan önce hemen kahvaltıyı hazırladım. Çocuklarla plan yaptık, haberi yok, sürpriz yapacağız. İki evladımız evli. Hanım çocuklardan haber alamadı, geleceğini düşünmüyor ama akşam çocuklarla beraber sinemaya gidecekler. Ahmet Bey, mükemmel bir plan. Gerçekten sizi tebrik ediyorum ya. Bir diğer mesajım Beyza Hanım'dan. Merhaba, ben Beyza, sizi Berlin'den dinliyorum demiş. Annemden çok uzaktayım. Buradan sizin vesilenizle hem Anneler Günü'nü hem de doğum gününü kutlamak istiyorum. Aynı zamanda Beyza Hanım'ın annesinin hem doğum günü, Anneler Günü zaten hepimizin aynı. Bu noktada birazcık şanslı sayılırsınız Beyza Hanım. Bir hediyeyle bir taşla iki kuş vurabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmamışsınızdır umarım. Şimdi harika bir parçam var. Zeynep Bastık radyolarımızda olacak. Peki hangi şarkıyla biliyor musunuz? Misafir diyecek. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için Metropol FM'de kalmaya devam edin.

Hanımlar beyler, şimdi harika bir parça seçtim sizlere. Pau'dan Sevemedim Kara Gözlüm radyolarımız olacak ama bu eserin asıl babasını anmadan geçmek olmaz. Ünlü söz yazarı ve bestekar Abdullah Nail Bayşu. Hani o Müslüm Baba'yı Müslüm Baba yapan. Orhan Gencebay'a hocalık eden Türk müziğinin o gizli kahramanı. Öyle bir beste yapmış ki 50 yıl sonra Pau bir dokunuyor ve parça adeta uçuşa geçiyor. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

41'i gösteriyor. Ve bugün Anneler Günü. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için Anneler Günü'nü konuşuyoruz. Peki Anneler Günü neden bugün kutlanıyor? Hiç merak ettiniz mi? Ya merak eden dinleyicilerimiz için hemen açıklayayım. Hikayemizin ana kahramanı Anna Jarvis. Anna 1905 yılında o çok sevdiği annesini kaybediyor. Annesi hayatı boyunca kendisine hep şunu söylemiş. Bir gün birileri çıkıp annelerin insanlığa yaptığı hizmetleri onurlandıracak özel bir gün ilan etmeli diye. Anna bu konu hakkında bayağı bir düşünmüş ve annesinin bu cümlesini aslında bir vasiyet olarak almış, sahiplenmiş. 1908 yılında annesinin ölüm yıl dönümünde yerel bir kilisede ilk Anneler Günü etkinliğini gerçekleştirmiş ama mücadelesi burada sona ermemiş. Tam 6 yıl boyunca valilere, iş insanlarına, politikacılara binlerce mektup yazmış ve tek bir amacı vardı. Bu günü resmileştirmek. Sonunda 1914 yılında çabaları sonuç veriyor ve Mayıs ayının ikinci pazarı resmen Anneler Günü ilan ediliyor. Çok duygusal bir hikaye ya. Biricik annelerimiz aslında bir gün yetmez onlara. Her gün Anneler Günü olsa ve biz keşke o bilinçte yaşasak. Evet, Metropol FM'deyiz. Harika bir şarkıyla devam ediyoruz. Manifest ve Ajda Pekkan radyolarımızda olacak. Hileli diyecekler bir tarafta, Türk müziğinin en eskilerinden ve en kaliteli seslerinden bir tanesi. Diğer tarafta ise en genç grubu bir araya gelmişler ve bakın ortaya nasıl harika bir şarkı çıkmış.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Bir evin kalbi, bir çocuğun ilk öğretmeni, hayatın en güvenli limanı. Sevgisiyle büyüten, fedakarlığıyla yol gösteren tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Ege Türk ailesi olarak tüm annelere sağlık, mutluluk ve sevgi dolu bir ömür diliyoruz. İyi ki varsınız. Anneler Gününüz kutlu olsun. Ege Türk.
1: Hanımlar, beyler, herkese yeniden merhaba. Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert, saatlerimiz 13.50'yi gösteriyor. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için sizler de hoş geldiniz. Anneler Günü konuşuyoruz. Ya Anneler Günü konuşuyorduk ama babalar WhatsApp'tan isyan etmeye başladılar. Mert, hep Anneler Günü, Anneler Günü konuşuyoruz. Bu babaların başı kel mi diye soruyorlar. Vallahi yalan yok, çoğu zaman kel. Ama kellik kötü bir şey değil tabii. Ya kellik bende de başladı. Bu tüm erkeklerin aslında ortak bir sorunu, bununla mücadele etmek zorundayız da. Erkeklerin bu kadar dert etmesine gerek yok. Ya erkekler, babalar günü bu kadar önemseniyor mu anneler günü gibi? Ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama sanki o kadar önemsenmiyor gibi. Şimdi sokağa çıkıp 10 kişiye sorsak bunlardan kaç tanesi sizce Babalar Günü'nün hangi tarihte kutlandığını bilir? Sevgili dinleyiciler, sizlere soruyorum. Sizler biliyor musunuz Babalar Günü hangi tarihte? Evet, biliyorsanız tahminlerinizi WhatsApp hattımızdan alalım. Bakalım doğru cevabı verebilecek olan babalar var mı aramızda? Çünkü yani Babalar Günü çok önemsenmiyor ya. Maalesef babaların bu noktada böyle bir eksikliği var. Ama babalar da üzülmesinler. Onları çok seven çocukları var. Onları çok seven aileleri var. Babaların en büyük görevi anneyi mutlu etmek. Anneler Günü'nde en azından. Yani biliyorum çok zor bir şey istiyorum sizden ama Anneler Günü'nde annelerimizi mutlu edelim. Bilal Hancı ve Nigar Muharrem Güç Bela ile radyolarınızda Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

Hanımlar, beyler, herkese yeniden merhabalar. Mikrofonda ben Mert. Kaldığımız yerden hız kesmeden devam ediyoruz. Babalar gününün tarihini sormuştuk. Fazla biliniyor mu diye. Sağ olsun Hüsniye Hanım bizlere bu konuda hemen yardımcı olup mesaj attı. Selam Mert. Almanya'da Babalar Günü 14 Mayıs'ta. Evet, doğru. Teşekkür ediyoruz Hüsniye Hanım. Gerçekten de 4 gün sonra, fakat bu pek fazla dillendirilmiyor. Ya bunun dillendirilmemesinin nedeni şu olabilir mi acaba? Babaları memnun etmek, babaları mutlu etmenin biraz zor olması olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Ya ben kendi babamla başımdan geçen, şimdi çok yakın zamanda bir hikaye anlatayım size. Biliyorsunuz Berlin'den Arda Saatçi Amerika'da tam 600 kilometreyi 96 saatte koşmaya çalışıyor. Ben de açtım, babama gösterdim. Dedim baba baksana, böyle böyle biri var Arda diye. Amerika'ya gitti Almanya'dan ve 600 kilometreyi tam 96 saatte geçmeye çalışacak. Böyle babam böyle bir baktı, bir izledi Arda'yı. Baktı işte yürüyor, koşuyor. Döndü bana ne dedi biliyor musun? Ya bu da bir şey mi dedi? Biz her sabah okula böyle gidiyorduk. Ya şimdi bu adamı nasıl ikna edebilirsin? Bu adamı nasıl memnun edebilirsin? Ya bir tavsiyesi olan varsa tavsiyelere de açığım. Annemi babamı her ikisini de çok seviyorum. Onlar için elimden gelen her şeyi yapıyorum ama bir noktada sanki yetersiz kalıyorum gibi hissediyorum. Ya bu sadece benim hislerim de olabilir. Annem babam böyle düşünmüyor olabilir. Ama biz evlatlar olarak yine de onlar için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edelim. Saatimizi mükemmel bir düetle kapatıyoruz. Bir tarafta Hadise, diğer tarafta Motive, Labirent diyecekler. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için bizi dinlemeye devam edin.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.
1: 10 Mayıs yani Anneler Günü. Bizi okutan, büyüten, hayallerini bizimle kuran ve hani biraz klişe olacak ama yemeyip yediren annelerimiz. Ve onları tabii ki bir gün değil, her gün hatırlıyoruz ve elimizden gelen her fırsatta umarım ki sık sık onlara ne kadar sevdiğimizi söylüyoruz. Ben çok şanslıyım ki harika bir anne ve anneanneyle aynı evde büyüdüm. İzmir'deler ve her hafta olduğu gibi şu anda beni dinliyorlar. Buradan hem kendi annemin ve anneannemin Anneler Günü'nü kutluyorum. Hem de bizi dinlemekte olan tüm annelerin ve anne figürlerinin Anneler Günü'nü kutluyorum. Siz olmasaydınız dünyanın tadı şu an olduğu gibi olmazdı. Hepinize tüm sevgimi gönderiyorum.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: Değerli dinleyenler, hantavirüs vakası NRW'de de takip ediliyor. Atlantik'teki Hondius adlı gemideki hantavirüs salgını nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Ölen Alman kadının temaslısı olan 65 yaşındaki bir kadın Düsseldorf Üniversite Hastanesi'ne getirildi. Enfeksiyon şu ana kadar kanıtlanmadı, ancak takip süreci haftalar sürebilir. Bielefeld Üniversitesi inme hastalarının rehabilitasyonuna yardımcı olacak robotlar üzerinde çalışıyor. AB destekli projede robotların insan hareketlerini anlaması, taklit etmesi ve egzersizleri hastalara göre uyarlaması hedefleniyor. A3'te devrilen kamyondan yola cheesecake ve çilek sosu saçıldı. A3 otoyolunda Zollingen-Oerlings yakınlarında unlu mamuller taşıyan bir kamyon devrildi. Köln yönü saatlerce kapalı kaldı. Yola cheesecake, Bienenstich ve çilek sosu saçıldı. Dizel sızıntısı nedeniyle temizlik çalışması yapıldı. Değerli dinleyenler, NRW gündemiyle sizlerle birlikteydik. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: en güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.
2: Hanımlar, beyler, bugün Anneler Günü ve çok özel bir gün, çok güzel bir gün tabii ki. Şimdi bazılarımızın anneleri, aileleri maalesef bizden uzakta yaşıyor, Türkiye'de yaşıyor. Ve böyle özel günlerde ben bayram olsun, bayramlar olsun, Anneler Günü olsun, babalar günü olsun, böyle günlerde biraz hüzünlü oluyorum ister istemez. Ama bazılarımız daha şanslı, aileleri burada Almanya'da yaşıyorlar. Bu bence çok çok güzel, çok değerli bir şey. Şimdi ister anneniz burada olsun, ister Türkiye'de olsun, sizlere soruyorum. Bugün neler yaptınız? Anneler gününü nasıl geçiriyorsunuz? Nasıl kutluyorsunuz? WhatsApp hattımızdan yazın. Biraz anneler günü ve aktiviteler üzerine sohbet edelim. 030 217 97 071.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon. Frekansındasın.
0: Metropol FM.

Tarkan Dönmüyor Giden şarkısını dinledik. Şimdi ise sizlere Kibariye'den efsane bir şarkı çalacağım ve günümüzün temasıyla, Anneler Günü temasıyla da uyumlu bir şarkı. Şimdi Kibariye 40 yıldan uzun sürmüş bir kariyeriyle Türkiye arabesk müziğinin en unutulmaz, en efsane isimlerinden biri ve bu şarkıyı annesine yazmış. Ve Kibariye'nin de annesiyle çok özel bir ilişkisi var. Annesinin ismi Makbule. Makbule Hanım bir zamanlar verdiği bir röportajda Türkiye'de gündem olmuştu. Demişti ki Kibariye'nin eski eşini ne kadar sevmediğini, onu gerçekten nefret ettiğini anlatıyordu o röportajda. Ve sonra bu şarkıya baktığımızda anlıyoruz ki Kibariye bu sonu iyi bitmeyen aşk için annesinden uzak kalıyor. Ve tabii ki bir noktada da pişman oluyor. Yani bu şarkı bizim için bir ders gibi. Hiçbir şey için annelerimizi ikinci plana koymamamız gerektiğini anlatıyor. Bir yere ayrılmayın. Anneler gününü nasıl kutluyoruz? Sohbetimize devam edeceğiz. Mesajlarınızı okuyorum. Şimdi Kibariye'den Annem.

0: sizler için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı.
1: Manifest ve Ajda Pekkan, Hileli.
2: Çamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atsarları hileli.
1: Bülent Ersoy, Fragman.

Bir dinleyicimiz İrem Hanım diyor ki şu an sınavları olduğu için annesi onun yanına gelmiş ve dualarını ve yemeklerini eksik etmiyormuş. Yani bu ne kadar güzel bir şey. Böyle akşam eve geldiğimizde hazır yemek bulmak, annelerimizin bizi her zaman desteklediğini, bizi sevdiğini, bizim için dua ettiğini bilmek. Bu hislerin değeri anlatılmaz, dile dökmesi zor. O kadar değerli, o kadar güzel hisler. Annelerimiz o kadar özel ki. Bu şarkımız o zaman Türkan Hanım'a gelsin. Türkan Hanım'ın Anneler Günü kutlu olsun.

0: Metropol FM, North Rhine-Westphalia'nın özel.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. NRW'de Grundsteuer yani emlak vergisi reformunun ardından belediyelerin gelirlerinde büyük değişiklikler yaşanmadığı açıklandı. Reformun amacı şehir ve belediyelerin toplam gelirini artırmadan sistemi yeniden düzenlemekti. Yeni veriler eyalet genelinde bu hedefin büyük ölçüde gerçekleştiğini gösteriyor. Ancak bazı şehirlerde dikkat çekici farklılıklar ortaya çıktı. Köln'de belediyenin emlak vergisi geliri yaklaşık 26 milyon euro azaldı. Duisburg, Leverkusen ve Mülheim an der Ruhr'da da yaklaşık 12 milyon euroluk düşüş yaşandı. Buna karşılık Monheim gelirlerin en fazla arttığı şehirlerden biri oldu. NRW genelinde belediyelerin toplam emlak vergisi geliri geçen yıl 4 milyar 80 milyon euro olarak kaydedildi. Bir önceki yıl bu rakam 4 milyar 280 milyon euroydu. Reform özellikle Grundsteuer B yani konut ve arsa vergisini kapsıyor. Uzmanlar bazı şehirlerde gelir kaybı nedeniyle ilerleyen dönemde vergi oranlarının yeniden artırılabileceğini belirtiyor. Duisburg ve Leverkusen'de bu yönde hazırlanıyor. Hazırlıklar şimdiden başladı. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize sağlıklı günler dilerim.
0: Metropol FM, North Rhine-Westphalia'nın özeli dinlediniz.

Daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

hanımlar, beyler. Anneler gününü nasıl geçiriyorsunuz, neler yapıyorsunuz yazın konuşalım demiştim. Bir dinleyicimiz Melike Hanım yazmış. Diyor ki anneler gününü annesiyle geçirmek istediği için İstanbul'dan Almanya'ya gelmiş. Melike Hanım diyor ki en değerli hediye anneme senin yanındayım diyebilmek değil midir? Evet öyle, bence de öyle. Ve annelerimiz için gidilen hiçbir mesafe uzak değildir. Bu şarkı Melike Hanım ve annesi için gelsin.

Hanımlar, beyler, ben Alize. Bugün sizler için tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalıyorum. Ve bir yandan da Anneler Günü sohbetlerine devam ediyoruz. Şimdi sizlere süperstar Ajda Pekkan'dan bir şarkı çalacağım. Ajda'nın 1990 yılında çıkardığı bir şarkı ve bu şarkı bana böyle kırlarda el ele koşmayı, bir huzur, bir heyecan hissini anlatıyor. Kıpır kıpır bir şarkı. Diyor ki Ajda bu şarkıda, gel birer çocuk alalım, o günden başlayalım, yeniden doğalım. Böyle umut dolu, tatlı bir şarkı. Ajda Pekkan'dan Olur Ya.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
2: Frekansındasın.
1: Metropol FM.
3: Anneler Günü sohbetlerine devam ediyoruz. Şimdi yeni konum geliyor. Ben annemle her şeyi konuşmayı severim. Ona bir şeyler sormayı severim. Çünkü onun düşünceleri, yorumları benim için çok değerli. Ve annem de gerçekten elinden geldiğince her sorumu yanıtlar. Ama hiçbir zaman tam cevaplamadığı, hep yarım bıraktığı bir soru var. O da sana ne hediye alayım sorusu. Dese ki bir robot süpürge istiyorum, tamam onu alırım. Dese ki kolye istiyorum, küpe istiyorum, takı istiyorum, tamam onu alırım. Ama anneler genelde bu soruyu hep geçiştiriyorlar. Diyorlar ki yok hiçbir şey istemem. Bilmiyorum acaba içten içe hediye mi bekliyorlar, hediye bekliyorlar mı yani? Size soruyorum. Annenize bu Anneler Günü için ne hediye aldınız? WhatsApp hattımıza yazın, bakalım birbirimizden fikir alalım. Bir yandan da bizi şu an dinlemekte olan annelere sesleniyorum. Lütfen bana yazın, ne hediye istiyorsunuz ve sizce en değerli hediye ne? Bu konuyu bir netleştirelim.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: Değerli dinleyenler, hantavirüs vakası NRW'de de takip ediliyor. Atlantik'teki Hondius adlı gemideki hantavirüs salgını nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Ölen Alman kadının temaslısı olan 65 yaşındaki bir kadın Düsseldorf Üniversite Hastanesi'ne getirildi. Enfeksiyon şu ana kadar kanıtlanmadı, ancak takip süreci haftalar sürebilir. Bielefeld Üniversitesi inme hastalarının rehabilitasyonuna yardımcı olacak robotlar üzerinde çalışıyor. AB destekli projede robotların insan hareketlerini anlaması, taklit etmesi ve egzersizleri hastalara göre uyarlaması hedefleniyor. A3'te devrilen kamyondan yola cheesecake ve çilek sosu saçıldı. A3 otoyolunda Zollingen-Oerlings yakınlarında unlu mamuller taşıyan bir kamyon devrildi. Köln yönü saatlerce kapalı kaldı. Yola cheesecake, Bienenstich ve çilek sosu saçıldı. Dizel sızıntısı nedeniyle temizlik çalışması yapıldı. Değerli dinleyenler, NRW gündemiyle sizlerle birlikteydik. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

annemize anneler günü için ne hediye alalım, bunu konuşuyorduk. Bir dinleyicimiz Elif Hanım yazmış. Elif Hanım annesine güneş gözlüğü almış ama diyor ki anneme ne alsam boş, asıl annemin aldığı her nefes bana hediye. Ne güzel dediniz Elif Hanım. Başka bir dinleyicimiz Hanife Hanım yazmış bir anne olarak. Demiş ki ben böyle özel günlerde anneler günü olsun, doğum günü olsun hediye beklemem. Sevgi, saygı ve destek bana yeterli. Benim gördüğüm anneler en çok sevildiğini duymak istiyor sanki.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.
3: Tatlı Metropol FM dinleyicileri, şimdi Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Sizlere Lara'dan bir şarkı çalacağım. 2005 tarihli Adam Gibi Adam albümünden bir aşk şarkısı olacak bu şarkı. Ve bazen size çaldığım aşk şarkıları aşkın ne kadar tatlı, hafif, güzel hissettiren bir şey olduğunu anlatıyor. Bazen de öbür yanından bakıyoruz olaya. Lara'nın bu şarkısı gibi kimi şarkılar da aşkın zorluklarını ve dertlerini anlatıyor. Lara diyor ki bu şarkıda, aşkta dertler katmer katmer, şeytan diyor yol ver son ver. Bazen de böyle. Lara'dan Katmer Katmer.

kalbi, bir çocuğun ilk öğretmeni, hayatın en güvenli limanı, sevgisiyle büyüten, fedakarlığıyla yol gösteren tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Ege Türk ailesi olarak tüm annelere sağlık, mutluluk ve sevgi dolu bir ömür diliyoruz. İyi ki varsınız. Anneler gününüz kutlu olsun. Ege Türk.

Demiştik ki annelere ne hediye alalım? Anketler diyor ki annelerin büyük çoğunluğu bizden maddi hediye değil, yani gözlük değil, çiçek değil, araba değil, zaman istiyormuş. Belki bir telefon araması, belki birlikte bir kahve içmek ya da belki sadece seni düşünüyorum anne, seni seviyorum anne yazan bir mesaj. Belli ki anneler için bu tarz hediyeler en güzel, en pahalı hediyeden bile daha değerli. Çünkü düşününce evet, bir süpürge alsak eskir, çiçek alsak solar, çikolata alsak yeriz biter. Ama annemize eğer bugün seninle vakit geçirdim diyebiliyorsak, onun yanına gidip onun yanına gidemiyorsak bile onu düşünüp onu anıp ona bunu hissettirebiliyorsak bu anı sonsuza kadar hissediyoruz. Yani bugün dükkan dükkan dolaşmadan önce annemize bir telefon açabiliriz. Aynı yerdeysek gidip onunla zaman geçirebiliriz. Belli ki en büyük hediye, en güzel hediye bu gibi duruyor. Ama anneler lütfen bana mesaj atmaya devam edin. Size ne hediye geldi ve ne hediye istiyorsunuz? Bir yere ayrılmayın, sohbete devam edeceğiz. Şimdi çalacak olan şarkımız da Sezen Aksu'dan gelecek bu şarkı. Bir anne ve kız çiftimize, Filiz Hanım ve Merve'ye gelsin.

NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.

0: en güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: Annelerimize aldığımız hediyelerden konuşuyorduk. Birçok dinleyicimiz annesine çiçek götürmüş. Annesinden uzak olup kendisi götüremeyenler de annelerine çiçek yollamışlar. Şimdi biliyorum nasıl gideceğini bunun. Anneler o çiçekleri alacak, evdeki en güzel, en iyi görünen vazoya koyacaklar. Ve bu çiçekler annelere gidince nasıl oluyor bilmiyorum ama daha uzun yaşıyorlar böyle. Uzun süre cap canlı kalıyorlar, kurumuyorlar, dökülmüyorlar. Arada ben de çiçek alıyorum, bir vazoya koyuyorum ya da bardağa koyuyorum. İki güne kuruyor gidiyor. İşte anne eli deyince farklı oluyor.

0: میبینی قبلش
1: در به در.
2: Hanımlar, beyler, Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi Alize Rüzgar'ıyla sizi biraz geçmişe götüreceğim. Bu şarkı 1977 yılından bir şarkı. Yani neredeyse 50 yıllık bir şarkı. Neco'dan. Ve bu şarkı bana böyle bir nostalji hissi, bir duygusallık, bir tatlılık hissettiriyor. Çünkü Neco bu şarkıda diyor ki, seninle karışmak, senin iyimserliğinden almak, dünyayı senin gözünden görmek istiyorum. Birine denilebilecek en tatlı, en samimi şeylerden biri. Neco'dan seni bana katsam.

Dinleyiciler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Ben Alize, bugün sizlere tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalıyorum. Ve bir yandan da bugün çok özel bir gün, yani Anneler Günü olduğu için annelerimizle ilgili tatlı sohbetler ediyoruz. Biraz gülüyoruz, tabii biraz da zaman zaman hüzünleniyoruz. Bir yere ayrılmayın, birazdan büyürken annelerimizden en çok duyduğumuz cümleler konusunu işleyeceğiz ve biraz güleceğiz.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM. Sen

içerim. Hanımlar beyler, konumuz büyürken annelerimizden en çok duyduğumuz cümleler. Şimdi ben örnek vereceğim. Çocukluğumu düşündüğümde, büyüdüğüm o yıllarda annemden duyduğum, aklıma kazınan bazı cümleler var. Mesela şu olurdu. Evden çıkacağım, böyle bir yere gideceğim. Annem hemen derdi ki sakın ceketini unutma. Ben de derdim ki anne ya, ya hava güneşli. Ceketi elimde taşımak istemiyorum, çantama sığmıyor. Ama annem de derdi ki yok yok sen al o ceketi. Üşürsün, hasta olursun. Ya ben de buna biraz sinir olurdum açıkçası ama alırdım da ceketi. Yani çok da mesele etmiyordum. Ama böyle cümleleri bence hepimiz duyduk annelerimizden ve işin duygusal yanı şu. Artık belli bir yaştan sonra ben o cümleleri kendi kendime söylemeye başladım. Mesela dışarı çıkacak olduğumda diyorum ki ceketimi unutmayayım, hasta olmak istemiyorum. Ya da mesela geç yatıyorum bazen ve diyorum ki al işte geç yatıyorum, yarın kalkmakta zorlanacağım. Yani böyle büyüdükçe anladım ki annem hep haklıymış, sinir olmaya gerek yokmuş, gıcık olmaya da gerek yokmuş. Tabii bunu anlaması biraz zaman aldı. Sizden isteğim, bana yazın. Büyürken annenizin en çok söylediği, böyle artık kulaklarınıza işleyen, duya duya bıktığınız cümleler nelerdi? Yemeğinizi mi yemenizi isterdi anneniz, yoksa eve geç kalma mı derdi? WhatsApp hattımızda bekliyorum. Bir yere ayrılmayın, sohbetimiz devam edecek.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Büyürken annelerimizden en çok duyduğumuz, aklımıza kazınan cümleleri konuşuyorduk. Bir dinleyicimiz büyük harflerle yazdı: "Ne halin varsa gör" diye. İşte annelerin bıktığı, "Artık tamam, artık git başımdan, ne yaparsan yap" dedi. O nokta geldiğinde söyledikleri o ikonik, efsane cümle: "Ne halin varsa gör." Başka bir dinleyicimiz Zekiye Hanım'ın annesi de, "Her şeye sağ ayakla başla, ister ayakkabı olsun ister çorap olsun" diyormuş ona. Bu sağ ayakla başlamayı bana da anneannem çok söylerdi. Bazen aklıma geliyor ve yıllar oldu bunu duyalı ve aklıma geliveriyor. Bazen otobüse binerken falan diyorum, evet tamam sağ ayakla bineyim. Yani ne kadar tatlı, annelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz işte hep bizim iyiliğimizi, sağlığımızı istiyorlar. Ve bir de gelen mesajlardan anladığım kadarıyla işin komik bir yanı var, belli oldu. Bu lafları söyleyenler sadece benim annem, sizin anneniz değil. Böyle sanki bir anne dili ve edebiyatı var, böyle annelerin ortak dili. Herhalde bu dil anne olunca otomatik olarak yükleniyor.
2: Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece, içiyor.

Hanımlar, beyler, büyürken annelerimizden en çok duyduğumuz, aklımıza kazınan cümleleri konuşuyorduk. Hiçbir yere ayrılmayın, bu konuşmaya kısa bir rap şarkısı arası veriyoruz. Şimdi sizlere Blok 3'ten bir şarkı çalacağım. Blok 3 genç bir rap sanatçımız ve yaşından aldığı o enerjiyle Türkiye'de hızla başarıya ulaştı. Gitgide çok fazla insan tarafından tanındı, sevilmeye başlandı. Ve onunla ilgili şöyle etkileyici bir detay var. Birkaç yıl önce Türkiye'de en iyi rapçi ödülünü alıyor Blok 3. Ve ödül konuşmasında diyor ki, milyonlarca insan var Türkiye'de. Bana sen mi yapacaksın dediler. Vallahi ben yaptım.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Büyürken annelerimizden en çok duyduğumuz, aklımıza kazınan cümleleri konuşuyorduk. Bir dinleyicimiz eve geç geldiğinde annesi ona kızıyormuş. O da ne var anne ya, arkadaşlarımlaydım dediğinde annesi diyormuş ki ben sana güveniyorum ama etrafa güvenmiyorum. Bu da ikonik anne cümlelerinden biri yine. Yine ortak anne dili edebiyatından bir cümle. Başka bir dinleyicimiz Köln'den Işıl Hanım'ın annesi. Akşam olduğunda böyle televizyon başında oturup kaldıklarında diyormuş ki hadi gel yatağa yatalım, televizyon karnımızı doyurmaz. Bunu ilk kez duydum, bu bayağı orijinal.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: Büyürken annelerimizden duyduğumuz ikonik cümleleri konuştuk, bayağı da güldük ve ortaya çıktı ki annelerimiz gerçekten hem komikler hem çok tatlılar. Şimdi biraz da annelerimizin bize verdiklerini konuşalım. Neler verdiler bize? Tabii ki sonsuz bir sevgi, emek verdiler. Ama ben şu kısma odaklanmak istiyorum. Annelerimizden hangi karakter özelliklerini aldık? Mesela benim annem çok pozitif bir insan ve kolay kolay böyle bir şeyleri kafasına dert etmez, takmaz. Ve bence bu çok güzel, çok güçlü bir karakter özelliği. Ve onunla büyüdüğüm için ben de biraz böyle bir insan oldum. Biraz pozitif, ruhlu, neşeli bir insan oldum. Ve bunun için hayatım boyunca anneme teşekkür edeceğim. Şimdi ben de size soruyorum. Böyle aynaya baktığınızda, ay tam da annem gibiyim, bu huyumu tam da annemden almışım dediğiniz ne özelliğiniz, ne huyunuz var? Annelerimizden hangi huyları kaptık? Yazın konuşalım.

Şimdi sizlere Türk rock müziğinin efsanelerinden çok keyifli bir şarkı çalacağım. Haluk Levent bu şarkıyı 1993 yılında sevdiği, hoşlandığı kadını etkilemek için yazmış ve bu şarkı 90'lı yılların en ünlü, sevilen aşk şarkılarından birine dönüştü. Bir yandan şu an yollarda bizi dinleyen dinleyicilerimiz olduğunu biliyorum. Bu şarkı sizlere gelsin.

tatlı Metropol FM dinleyicileri. Ben Alize, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Bizi dinlemekte olan tüm dinleyicilerimize güzel bir pazar günü diliyorum ve canlarımız annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Bir yere ayrılmayın, birazdan annelerimizden kaptığımız huyları ve annelerimizin en ikonik sözlerinden biri olan "Anne olunca anlarsın" sözünü konuşacağız.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: Annelerimizden kaptığımız huyları konuşuyoruz. Bir dinleyicimiz Berlin'den Mehmet Bey diyor ki, küçük kardeşleri yaramazlık yaptığında onlara komşunun çocuğuna bak o senin gibi yapıyor diyormuş. Ve Mehmet Bey diyor ki ileride kendi çocuğum olursa herhalde ona da komşu çocuğunu örnek gösterip onu komşu çocuğuyla karşılaştırırım. Ve bu komşu çocuğu muhabbeti gerçekten annelerin en yaygın, en ikonik muhabbetlerinden biri. Ama bu işin komik yanı, komşu çocuğunun annesi de kendi çocuğuna bizi örnek gösteriyor.

daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

Annelerimizin efsane bir cümlesi var. Anne olunca anlarsın. Bu cümle hatta annelerimizin kozu gibi bir şey böyle. Ben çocukken anneme ne zaman itiraz etsem, neden anne ya desem hemen bu cümle geliyordu. Anne olunca anlarsın. Ve aslında biraz büyüyünce, biraz düşününce anne olmadan da anladım. Mesela bir örnek vereyim. Annem diyelim ki akşam yemeğine ıspanak yemeği yapmış. Ben diyorum ki yok ya anne ben bunu yemeyeceğim. Canım istemiyor ıspanak. Benim ne yiyeceğimi niye sen seçiyorsun diyorum. Annem de derdi ki hep böyle şeylere. Anne olunca anlarsın neden yemeğini ben seçiyorum. Ve anladım o seçmese çünkü gofret yiyeceğim akşam yemeğine. Ve annelerimiz bizim gerçekten her ihtiyacımızı düşünüyorlar. Proteinimiz olsun, kıyafetimiz olsun, mutluluğumuz. Dünyanın en büyük emeğini veriyor annelerimiz bizler için. Şimdi ben de size soruyorum. Annelerinizin anne olunca anlarsın dediği ve tam da dedikleri gibi sonradan anladığınız şeyler neler?

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
2: Metropol FM.
3: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu'nun sunduğu Yılın Annesi yarışması başlıyor.
4: Değerli dinleyicilerimiz, herkeslere iyi pazarlar. Ben Esra. Bugün Anneler Günü. Çok kıymetli annelerimizin hepsinin Anneler Günü'nü kutluyorum. Ben pazar günü buraya geldim. Büyük bir gururla geldim radyomuza. Çünkü Hatay Kuyumculuk'la birlikte Anneler Günü'ne özel bir yarışmamız vardı. Yılın annesini seçiyoruz. Tabii ki her anne kendince yılın annesidir. Fakat adet yerini bulsun dedik ve bu hikayelerinizden bir seçme yaptık. Bu Anneler Günü süresi boyunca, bu hafta boyunca

0: birazdan kazananı açıklayacağım. Öncelikle ilk üçe koyduğumuz hikayeleri sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Besime Tekin'den gelmiş bir mesaj. İlk üçe koyduğumuz hikayeleri sizlerle paylaşıyorum. Eğer kazanan annemizin nasıl bir ödül kazandığını merak ediyorsanız hemen söylüyorum. Bir pırlanta kolye seti. Hatay Kuyumculuk'tan pırlanta kolye seti armağan ediyoruz birinciye. Hikayelerimize başlayalım. Besime Tekin'in hikayesi şöyle. Annenin bir gün sessizce kendinden eksilttiği bir hatıranın içinden sızar her şey. İnsan annesini anlatmaya kelimeler bulduğunu sanıyor ama aslında bazı anneler kelimelerin bile yetişemediği bir yerde durur. Bir anne bazen çocuğun hayatında sadece bir kişi değildir. İnsanın içini fark etmeden şekillendiren görünmez bir pusula, yönünü kaybettiğinde bile geri çağıran sessiz bir ağırlıktır. Evimizde bir dönem kelimeler azalırken hesaplar çoğalmıştı. Akşam sofralarında konuşmalar kısalıyor, bakışlar uzuyordu. Ben büyüdüğümü sanırken evdeki her cümlenin biraz daha eksildiğini, her sessizliğin biraz daha ağırlaştığını fark etmeye başlamıştım. Okuldan döndüğümde odamın kapısını kapatıp kitaplara sığınıyor, hem düşünmemeyi hem de hissetmemeyi öğrenmeye çalışıyordum. Bir çocuğun çaresizliği bazen bağırmak değil, kendini geri çekmektir. Annemin çayını karıştırırken bardaktan yükselen ince ses ile hiç çıkarmadığı o altın bileziğin, yıllardır alıştığım ahengi artık aynı değildi o gün. Ve o bilezik artık annemin bileğinde yoktu. Hiçbir şey soramadım, hiçbir şey sormadım. Bazı yoklukların sorulduğunda küçülmediğini, aksine daha da büyüdüğünü henüz o yaşlarımda öğrenmiştim. Sadece o an annemin bileğine giden bakışım yarım kaldı. Annem benim geleceğimi taşıyabilmek için kendi geçmişinden bir parçayı sessizce eksiltmişti. Şimdi Almanya'dayım. Yıllar süren bir çabanın ardından kurulan bu yeni hayatın içindeyim. Ne zaman bir kuyumcu vitrininin önünden geçsem gözlerim altına değil, görünmeyen fedakarlığa takılıyor. Camın arkasındaki parlaklık burada değil, çok uzakta kalmış bir eksilmeyi hatırlatıyor. Yılın annesi kim diye sorulduğunda benim cevabım bir isim değil, bileğinde artık olmayan bir hatıranın ağırlığıdır. Besime'nin yazdığı, anlattığı bu hikaye tüylerimizi diken diken yaptı. Bakın ne kadar da içsel düşünmüş. Aslında her ebeveyn çocuğunu maddi anlamda desteklemek ister ama herkes bu şekilde yorumlayamaz. Besime'nin hikayesi bu şekildeydi. Birazdan bir diğer hikayeyle devam ediyoruz.
1: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu'nun sunduğu Yılın Annesi yarışmasını dinlediniz. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve hatay.de

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu'nun sunduğu Yılın Annesi yarışması başlıyor.
1: Değerli dinleyicilerimiz, herkeslere merhaba. Bugün Anneler Günü, bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Ben Esra, bugün buradayım çünkü Hatay Kuyumculuğun özel bir Anneler Günü yarışması var. Sizlerden hafta boyunca yılın annesi neden sizin anneniz seçilsin, bunu bize anlatın demiştik. Ve haftalardır hikayeleriniz geliyor ve biz de burada Metropol FM ekibi olarak en etkileyici hikayeyi zor da olsa seçmiş bulunuyoruz. Şimdi ilk 3 hikayeyi seçmiştik. O 3 hikayeden bir diğeriyle devam ediyoruz. Bunu Eymen yazmış bize. Eymen bu hikayesini bizlerle paylaşmış. Bakınız hikaye şöyle başlıyor. 16 yaşında hayalleri olan genç bir kızmış annem. Okulda başarılı, öğretmen olmak isteyen bir öğrenci. Fakat ablası evden kaçınca dedem korkmuş. O da kaçar mı diye düşünerek annemi okuldan almış. Genç yaşta uzaktan akrabaları olan Almanya'da çalışan bir adamla evlendirmişler. Annem aslında bu evliliği hiç istememiş. Ama o yıllarda genç bir kızın babasına karşı çıkması hiç kolay değilmiş. Nikah kıyılmış. Ama annem hemen Almanya'ya gidememiş. 6 yıl boyunca köyde kayınvalidesi ve kayınpederiyle yaşamış. Babam ise Almanya'da fabrikada çalışıyormuş. Yılda birkaç kez gelip birkaç gün kaldıktan sonra geri dönüyormuş. Bu süreçte ben doğmuşum. Annem hem küçücük bir çocuk büyütmeye çalışmış, hem ev işleriyle uğraşmış, hem de yaşlı kayınvalidesi ve kayınpederine bakmış. Daha çocuk denecek yaşta olduğu için yaşadığı yorgunluğa ve zorluklara ses çıkaramamış. Yıllarca dayanmış. Sonunda kendi babası duruma müdahale etmiş ve kızının artık bu şartlarda çalışamayacağını söylemiş. Bunun üzerine eşim dediği adam Almanya'dan gelip işlemleri halletmiş ve annemi yanına aldırmış. Ama çilesi burada da bitmemiş. Kısa süre sonra kayınvalidesi ve kayınpederi de Almanya'ya gelmiş ve yine aynı evde yaşamaya başlamışlar. Annem ne Almanca biliyormuş, ne arkadaş edinebiliyormuş, ne de dışarı çıkabiliyormuş. Hayatı yemek yapmak, temizlik yapmak, çocuk bakmak ve evdeki herkese hizmet etmekten ibaretmiş. Adeta bir hapis hayatı yaşamış. Bir gün dışarı çıkmak istediğini, Almanca öğrenmek istediğini söylemiş. Bunun karşılığında hem eşinden hem de kayınpederinden şiddet görmüş. Ama annem pes etmemiş. Bir gün beni de yanına alıp evden kaçmış. Nereye gideceğini, kiminle konuşacağını bilmeden saatlerce yürümüş. Ne geri dönebilecek gücü varmış, ne de önünü görebiliyormuş. Sonra yolda Türkçe konuşan insanlara rastlamış. Başta yardım etmek istememişler. Ama annemin halini görünce onu bir kuruma götürmüşler. Polis miydi, kadın sığınma evi miydi, annem yıllar sonra bile tam olarak hatırlayamıyordu. Ama oradaki insanlar onun hayatını değiştirmişti. Annem eşinden boşanmış, yeniden ayağa kalkmış, Almanca öğrenmiş ve hasta bakım servisinde çalışmaya başlamıştı. Tüm zorluklara rağmen beni sevgiyle, emekle ve onuruyla büyütmüştü. Annem 2 yıl önce hayatını kaybetti. Ama ben bugün hala onun cesaretine hayranım. Çünkü benim annem yalnızca beni büyüten bir kadın değildi. Korkularına rağmen yeniden başlamayı başaran güçlü bir Türk kadınıydı. Bu yüzden benim annem yılın annesi olmayı çok hak ediyor. Eymen'in anlattığı bu annesinin hikayesi adeta yüreğimizi burktu, tüylerimizi diken diken etti. Birçok annenin birçok fedakarlığı var ve bu hikayeler sonsuz. Böyle güçlü kadınlar gördükçe biz de gurur duyuyoruz. Özellikle Türk kadınları, Türk annelerinin gücü gördükçe biz de onların izinden devam ediyoruz. Ve son olarak bir hikayemiz, finale kalan bir hikayemiz var. Kazanan hikayeyi biraz sonra sizlerle paylaşıyor olacağız.
0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu'nun sunduğu Yılın Annesi yarışmasını dinlediniz. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve hatay.de

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu'nun sunduğu Yılın Annesi yarışması başlıyor.
1: Değerli dinleyicilerimiz, herkeslere merhaba, ben Esra. Bir pazar gününde buluştuk. Neden? Çünkü bugün önemli bir konu var. Bugün Anneler Günü ve bizim de Anneler Günü'ne özel bir yarışmamız var. Hatay Kuyumculuk'la birlikte Anneler Günü yarışmamız var. Hatay Kuyumcusu yılın annesine bir pırlanta kolye seti armağan ediyor. Yılın annesini Metropol FM ailesi olarak bizler belirledik şu anda. Kazanan isim elimde. Ve önce kazanan ismi söyleyerek onun hikayesini paylaşmak istiyorum sizlerle. Kendi annesi için annesinin hikayesini yazmış ve neden yılın annesi kendisi seçilsin, annesi seçilsin bunu bizimle paylaşmış. Öncelikle bir de not düşmüş. Sara. Sara Bremen'de yaşıyormuş. Diyor ki sevgili Metropol FM ailesi, inşallah iyisinizdir. Başta herkesin anneler gününü kutlamak isterim. Her anne bir pırlantadır. Herkesin içinde çocuğu olmasa da annelik hissi vardır. Siz güzel anneler hep var olun demiş. Güzel bir girizgahla başlamış ve şimdi annesinin hikayesini sizlerle paylaşıyorum. Benim annem çok genç yaşta evlendi. Türkiye'deyken her şey çok güzeldi. Sonra Almanya'ya geldi. Bir yıl sonra ağır şiddet başladı. Gayret etmeye çalıştı belki düzelir diye ama zamanla fark etti. Ya canımdan ya da çocuklarımdan olacağım bu evlilik devam ederse. Ve boşanmak için direnmeye başladı. 30 yaşında boşandı. Büyük bedeller ödedi. Dilim varmıyor anlatmaya. Boşandı ve 6 çocukla dil bilmez, yol bilmez, iz bilmez. Etrafındaki insanlar hep ona eksikmiş gibi davrandılar. Bizleri küçük görüp hor görüyorlardı. Annem ise yiğit gibi bizleri koruyordu ve bizleri ezdirmiyordu. Evlilik içerisinde hem bedensel hem de ruhsal olarak çok eziyet çekti. Ama hiçbir zaman pes etmedi. Boşandığında hiçbir şey talep etmedi. Babamın durumu çok iyiydi. Ona rağmen onun sadece istediği şey bizlerin vekaletiydi. Onu da aldı çok şükür. Bizleri kuş gibi kanatlarını açtı ve tüm kötülüklerden korudu. Tek başına büyütüp hiç kimseden bir destek görmeden günde 4-5 işe giderdi. Ve odalarımıza paralarımızı bırakırdı. Bize her zaman sabrı ve şükretmeyi öğrettirdi. Merhameti asla ve asla pes etmemeyi. Gün doğmadan neler doğar hep derdik birbirimize. Birbirimizi avuturduk, sarılıp uyurduk. Ve bizleri büyüttü. Bizlerle birlikte büyüdü. Yemedi yedirdi, içmedi içirdi ve gezmedi bizi gezdirdi. Bizi asla hiçbir şeyden mahrum bırakmadı. Babasızlığı da asla hissettirmedi. Daha çok şey yazmak isterdim ama bunları yazarken bile gözyaşlarımı tutamıyorum. Babam birkaç yıl önce vefat etti. Annem sırf bizler için cenazeyle bizzat ilgilendi. Orada tekrar anladım. Rabbime şükürler olsun. Bu kadar güzel yürekli bir annem var. Anneler vardır, bir de anneler yüreği güzeldir. Annem hem babalık hem anneliği en güzel yerinden bizleri hissettiren biriydi. İyi ki annemsin, iyi ki Rabbim güzel meleği bizlere teslim etti. Bütün annelerimize uzun sağlık, huzurlu ömürler nasip olsun. İçinde benim eksik olmasın annem demiş. Bu yaşa kadar bizleri getirdi. Şimdi ise sıra bizlerde. Onu en güzel şekilde yaşatmak bizim sorumluluğumuzda. Çok şükür bizler şu an çalışıyoruz ve annem dinleniyor. Yıllar onu çok yıprattı ama o asla pes etmedi. Hiç de isyan etmedi. Hep şükretti ve devam etti. Ve bize bunları öğrettiği için ona minnettarım demiş. Ve kazanan hikayemiz buydu arkadaşlar. Yılın annesi Gülay. Gülay seçildi yılın annesi ve Hatay Kuyumculuk'tan pırlanta kolye setini kendisi kazandı. Hemen arıyoruz. Sara yazmıştı bu hikayeyi. Kendisini arıyoruz.
2: Alo.
1: Alo. Saray'la mı görüşüyorum?
2: Evet.
1: Ben Metropol FM'den Esra.
2: Merhaba.
1: paylaştığın hikayeyi okuduk. Canlı yayındayız şu anda ve tüylerimizi diken diken ettin. Kazanan da senin annen oldu. Yılın annesi annen Gülay seçildi. Tebrik ediyoruz.
2: Ciddiyim siz. Gerçekten şu an çok duygulandım. Çok çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz bu böyle etkileyici bir hikayeyi paylaştığın için. Bütün anneler çok kıymetli. Fakat senin hikayen, o hikayeyi anlatışın, hikayenin içine bizi alışın o kadar etkileyiciydi ki. Annene de teşekkürlerimizi ve saygılarımızı iletmek istiyoruz.
2: Çok çok teşekkür ederim. Bugün de bütün annelerinin, herkesin anneler günü kutlu olsun. Gerçekten çok duygulandım. Çok teşekkür ederim.
1: Sara, nerede yaşıyorsun?
2: Bremen.
1: Bremen'de yaşıyorsun. Evet. Annen bugün annenle vakit geçirdiniz mi?
2: Evet, sabah birlikteydik. Bugün de işe gitmek zorunda olduğum için öğleden sonra işe gittim.
1: Haberi var mı peki bu yarışmaya katıldığından?
2: Yok, ona hani eğer kazanacağım olursam onu sürpriz yapacağım. O da hikayeyi hani söylediği zaman o da çok duygulanacak.
1: Ay, ne kadar güzel. Keşke annenin telefon numarası da olsaydı, onu arardık direkt.
2: Evet, hani eğer bilseydim onu yazardım da ama
1: o zaman biz birazdan arayıp bu haberi ona verelim, o da gururlansın. Sara, evet. Kaç kardeşsiniz? 6 kardeş misiniz?
2: Evet, aynen 6.
1: Sen kaçıncısın?
2: Ben en sonum, bir de benim kardeşim var. Son ikiz kardeşiniz.
1: Sen kaç yaşındasın?
2: 29.
1: 29, yani ne kadar güzel. Anneni gururlandıran, ona minnettar olduğunu anlatan bir hikaye paylaştın. Ve bu da Hatay Kuyumculuk'tan bir hediye kazandırmış oldu annene. Hı. Artık ellerinle takarsın o güzel kolyeyi, pırlanta kolye setini ellerinle takarsın onu.
2: İnşallah, çok çok teşekkür ederim gerçekten.
1: Allah, hikayenle bizi mahvetti. Ben burada boğazıma yumruklar dizildi, okuyacağım hikaye diye o kadar zorlandım ki.
2: Vallahi hakkınızı helal edin.
1: Ne demek, sen uğraşmışsın, arada yazmışsın, bunu yazarken bile gözlerim doldu yazmışsın. Tam aynen. O sırada benim de doldu vallahi, ne yalan söyleyeyim. Peki o zaman Sara, anneciğini birazdan arayacağız. Tamam. Anneler günü kutlu olsun tekrar. Çok zor zamanlar yaşamış, mücadele etmiş ama karşılığını sizin gibi güzel pırlanta çocuklarla bedelini, karşılığını almış diyebilirim.
2: Evet, amin. Allah eksiklerini göstermesin inşallah.
1: Peki o zaman Sara, kapatma telefonu. Senden detaylı tamam. Bilgilerini alacağım.
2: Tamam.
0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu'nun sunduğu Yılın Annesi yarışmasını dinlediniz. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve hatay.de adresinde. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bugün Anneler Günü ve biz her yıl olduğu gibi bu yılda Anneler Günü için bir yarışma düzenlemiştik. Yılın annesini seçmiştik ve yılın annesi olarak seçilen isim Gülay Hanım oldu. Gülay Hanım'ın hikayesini kızı Sara bizimle paylaşmıştı ve Gülay Hanım'ın haberi yokmuş. Biraz önce aradık kendisini ve şu an telefon attığımızda kendisi dedi ki ben radyoda dinliyordum, hiç haberim de yoktu. Kendi hikayeme o kadar benzettim ki ya aynalarını yaşamışız diye içimden geçirdim. Ve sonra bir baktım, benden bahsediyorsunuz dedi. Böyle bir şaşırarak yanıt verdi. Şu anda Gülay Hanım hattımızda. Gülay Hanım merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Tebrik ediyoruz sizi. Bugün Anneler Günü. Anneler Günü'nüz kutlu olsun.
1: Sağ olun, Allah razı olsun. Bütün Anneler Günü herkese kutlu olsun. Allah hayırlı evlatlar versin.
0: Ne hissediyorsunuz hikayenizi duyunca radyoda, ne hissettiniz?
1: Şok oldum ben. Ya dedim, bu kadar mı benim hikayeme benziyor? Sonra ismi de aynı Gülay olunca, sonra Sara deyince dedim benim kızım.
0: Ay ne kadar, yani canım benim, nasıl duygulandın tabii ki çok. Ben bile duygulandım, hikaye prova yaptım ben ağlamamak için içeride. Önce bir tur ağladım, sonra dedim dur ağlamayayım, ağlamadan okuyayım diye.
1: Evet.
0: Gerçekten. Peki şunu farkında mıydınız Gülay Hanım? Kızınız böyle çok güzel bir gurur dolu bir hikaye anlatmış. Siz o anları yaşarken kendiniz gururlu hissediyor muydunuz? Farkında mıydınız ne kadar zor bir şeyle mücadele ettiğinizin?
1: Ben böyle bayanların her zaman isterim böyle mücadele etsinler. Çünkü ya dedim, bak benim gibi bir bayan da varmış böyle. Yani ben şoktayım şimdi, ne diyeceğimi vallahi tam bilmiyorum.
0: Senin canın
1: yani
0: sağ
1: ama
0: olsun.
1: Ben nerede bir bayan gördüğüm zaman böyle direniyor, hani eşinden ayrılmış, çocuklar için kendini feda etmiş. Ben gurur duyuyorum öyle bayanlarla. Çünkü çocuklarını bırakmasınlar.
0: Evet değil mi? O gücü çocuklarınızdan aldınız, o gücü belki de.
1: Evet evet. Biz onlarla hepimiz bir yatakta uyurduk. Büyüdükçe yataklarını ben ayırdım, odalarını ayırdım.
0: Ay.
1: Yani ben çocuklarımla gurur duyuyorum.
0: Onlar da sizinle gurur duyuyor. Bakın Sara da şu an telefonu attığında. Sara buradasın değil mi?
2: Evet evet buradayım.
0: Sara da bütün kardeşleriyle gurur dolular ki böyle bir hikaye paylaşmışlar. Sara vesile oldu. Evet. İyi ki de bu hikayeyi bize taşıdınız. Teşekkür ediyoruz. Gurur duyuyoruz sizlerle.
1: Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar size. İnşallah sizi her zaman dinliyorum. Ama böyle bir sürprizle karşılaşacağımı hiç aklıma getirmemiştim.
0: Ay sizin canınız sağ olsun. Şimdi Sara'nın ellerinden size bir hediye geldi. Hatay Kuyumcusu'ndan bir pırlanta kolye seti. Bu manevi
1: teşekkür
0: karşılık
1: ederim.
0: Değil tabii ki, manevi karşılığı sonsuz, yani bunun yeri doldurulamaz ama emeklerinizin sembolik bir karşılığı diyebiliriz. Güle güle kullanın.
1: Teşekkür
0: en güzel
1: ederim.
0: Gününüzde
1: Allah
0: kullanın.
1: Allah razı olsun. Size de hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Kapatmayın lütfen. Sizden bilgilerinizi alacağız.
1: Tamam.
3: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu'nun sunduğu Yılın Annesi yarışmasını dinlediniz. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve hatay.de adresinde.
4: Sizler için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı.
5: Tantaşçı ve Ramon çaldılar.
6: Benim bir kalbim vardı, mutluluktan çarpardı. Çaldılar, çaldılar.
5: Sakiler, Şeytan Tüyü. Semih Cenk ve Büken, Vur Beni.
7: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
4: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Bundestag yeni bina projesini durdurmak istiyor. Almanya Federal Meclisi'nde planlanan büyük ek bina projelerinden biri tasarruf nedeniyle iptal edilmek isteniyor. Bundestag Başkanı Julia Klöckner ve Başkan Yardımcısı Omid Nuripur projeyle ilgili harcamaların mevcut bütçe koşullarında gereksiz olduğunu savundu. Bu kararla yaklaşık 600 milyon euro tasarruf hedefleniyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO'nun geleceği konusunda endişe taşımadığını açıkladı. İsveç'te konuşan Merz, ABD ile Avrupa arasında görüş ayrılıkları olsa da diyaloğun sürdüğünü söyledi. Merz, NATO'nun gücünün asker sayısından çok ortak hedeflere bağlı olduğunu vurguladı. Şimdi diğer haberlere bir bakalım. Ukrayna Savaşı'nda ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu 3 günlük ateşkes başladı. Ateşkes kapsamında pazartesi gününe kadar silahların susması ve karşılıklı olarak 1000 savaş esirinin serbest bırakılması öngörülüyor. Mansur Yavaş'tan parti değiştiren siyasetçiler için referandum önerisi geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, parti değiştiren belediye başkanları ve milletvekillerinin önce seçmenden onay alması gerektiğini söyledi. CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılacağını açıklayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la ilgili konuşan Yavaş, "Seçmen sadece kişiye değil partiye de oy verir, parti değiştirecekse referandum yapılmalı." dedi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Bundestag yeni bina projesini durdurmak istiyor. Almanya Federal Meclisi'nde planlanan büyük ek bina projelerinden biri tasarruf nedeniyle iptal edilmek isteniyor. Bundestag Başkanı Julia Klöckner ve Başkan Yardımcısı Omid Nuripur projeyle ilgili harcamaların mevcut bütçe koşullarında gereksiz olduğunu savundu. Bu kararla yaklaşık 600 milyon euro tasarruf hedefleniyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO'nun geleceği konusunda endişe taşımadığını açıkladı. İsveç'te konuşan Merz, ABD ile Avrupa arasında görüş ayrılıkları olsa da diyaloğun sürdüğünü söyledi. Merz, NATO'nun gücünün asker sayısından çok ortak hedeflere bağlı olduğunu vurguladı. Şimdi diğer haberlere bir bakalım. Ukrayna Savaşı'nda ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu 3 günlük ateşkes başladı. Ateşkes kapsamında pazartesi gününe kadar silahların susması ve karşılıklı olarak 1000 savaş esirinin serbest bırakılması öngörülüyor. Mansur Yavaş'tan parti değiştiren siyasetçiler için referandum önerisi geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, parti değiştiren belediye başkanları ve milletvekillerinin önce seçmenden onay alması gerektiğini söyledi. CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılacağını açıklayan Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la ilgili konuşan Yavaş, seçmen sadece kişiye değil partiye de oy verir, parti değiştirecekse referandum yapılmalı dedi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Métropole FM, özel dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da önemli bir dava görülüyor. Bir rehabilitasyon kliniğinin görme engelli bir hastayı kabul etmemesi yargıya taşındı. Davada temel soru şu: eşit muamele yasası sağlık sektöründe de geçerli mi? Davacı olan görme engelli kadın bir rehabilitasyon kliniğine kabul edilmediğini belirterek dava açtı. Süreçte tedavinin ne kadar bireysel olduğu ve engelli bireylerin daha fazla bakım gerektirip gerektirmediği de tartışılıyor. Federal Yüksek Mahkemenin bu önemli kararı 21 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor. Davacı tarafın avukatı Michael Richter ise bu durumu açıkça ayrımcılık olarak değerlendiriyor. Burada söz konusu olanın bir rehabilitasyon kliniği, yani kişinin kimliğine göre özel bir güven ilişkisi gerektiren durum olmadığını vurguluyor. Bu nedenle bu hasta olur, bu olmaz şeklinde bir karar verilemez diyor.
2: Also hier ist es eine Reha-Klinik. Da ist kein besonderes Vertrauensverhältnis im Ansehen der Person notwendig, so dass ich ernsthaft eine Entscheidung treffe, dieser ja oder dieser nein. Und schon gar nicht anhand der Diskriminierungsmerkmale, die durch das AGG vorgegeben sind. Das heißt eben sowas wie ethnische Herkunft, Behinderung, Alter, Geschlecht, sollte da wirklich überhaupt keine Rolle spielen. Na, ich glaube, dass bei Menschen sowieso der Unterstützungsbedarf in Reha-Kliniken unterschiedlich ist und dass hier im vorliegenden Fall kaum ein höherer Bedarf an Unterstützung bestanden hätte, hätte man sich darauf eingelassen, sage ich mal, als bei jemandem, der nicht behindert ist. Ich kenne die Klägerin und die ist durchaus in der Lage, die ganz normalen, sage ich mal, täglichen Dinge selbstständig zu tun.
1: Bir rehabilitasyon kliniğinin görme engelli bir hastayı kabul etmemesi yargıya taşındı. Davada temel soru eşit muamele yasası sağlık sektöründe de geçerli mi? Davacı olan görme engelli kadın rehabilitasyon kliniğine kabul edilmediğini belirterek dava açtı. Mahkemenin vereceği karar Almanya'da sağlık hizmetlerinde eşitlik ve ayrımcılık tartışmalarına da yön verecek. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM özel dosya.

kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtim. Asla unutma.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

Bir evin kalbi, bir çocuğun ilk öğretmeni, hayatın en güvenli limanı. Sevgisiyle büyüten, fedakarlığıyla yol gösteren tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Ege Türk ailesi olarak tüm annelere sağlık, mutluluk ve sevgi dolu bir ömür diliyoruz. İyi ki varsınız. Anneler Gününüz kutlu olsun. Ege Türk.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

0: geçmeden olacak olan neyse lütfen hemen olsun. Bu gece bitmeden, fikrim değişmeden olacak olan neyse lütfen şimdi olsun.
1: Şu anda Metropol FM keyif programını dinliyorsunuz. Müziğimizin en sevilen nostaljik şarkıları sizlerle.

NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.

0: Bir saniye, bir saniye. Sen hala Metropol FM NRV'yi Facebook ve Instagram'da takip etmiyor musun? Şehrine özel içerikler, NRV'deki Türk etkinlikleri, haberler, yarışmalar ve yayından özel anlar. Hepsi Metropol FM NRV'nin Facebook ve Instagram sayfasında. Bizi takip edin. NRV'de olan biteni kaçırmayın. Metropol FM. Sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM.

0: Bir saniye, bir saniye. Sen hala Metropol FM NRV'yi Facebook ve Instagram'da takip etmiyor musun? Şehrine özel içerikler, NRV'deki Türk etkinlikleri, haberler, yarışmalar ve yayından özel anlar. Hepsi Metropol FM NRV'nin Facebook ve Instagram sayfasında. Bizi takip edin. NRV'de olan biteni kaçırmayın. Metropol FM. Sosyal medyada da senin adresin.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM. Senin radyon.

0: Şu anda Metropol FM Keyif programını dinliyorsunuz. Müziğimizin en sevilen nostaljik şarkıları sizlerle.
1: Hedef olup vursan da özen.

Bir evin kalbi, bir çocuğun ilk öğretmeni, hayatın en güvenli limanı. Sevgisiyle büyüten, fedakarlığıyla yol gösteren tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Ege Türk ailesi olarak tüm annelere sağlık, mutluluk ve sevgi dolu bir ömür diliyoruz. İyi ki varsınız. Anneler Gününüz kutlu olsun. Ege Türk.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM keyif programını dinliyorsunuz.
1: Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım biliyorum ama hoşuma gidiyor.

beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı. Ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim. Çünkü dün akşam da bu sabahtır.

0: önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan, yalan olur. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum.
1: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
2: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
3: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: yanaklarım. Sen yarım bırakmıştın kadın, tutunur bir merhamet sesime. Affım bir enkazdan ağır.
1: Bu sır sevdim hep sır. Duyun olmadı, kalan olmayı tercih etmedim aşk.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.